0: Müfettiş, idare ettin sen. Müfettişim sen.
1: Doa agar senantiasa bersyukur. Rabbi auji'ni an ashkuroni matakallati an amta alaya wa ala walidayya wa an a